0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.

merhabalar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri, merhabalar sevgili türkü ve şarkı dostları. Yeni, yepyeni, güzel bir konserle huzurunuzdayız sevgili dinleyiciler. Mikrofonlar başında ben Şevke Çakır, teknik yapımda arkadaşımız Sergey Vardavaryan'la birlikte çalışıyoruz. Ve bir çifte telli oyun havasıyla başladık programımıza. Tabii ki bu çifte telliyle sizi programımıza davet ettik. Ve aman aman elmalı, gönlüm sana sevdalı sözlerini çok değerli Mustafa Karakaş'ın bir türküsünden aldık, ilham aldık ve ilk türkümüzü Mustafa Karakaş'tan seçtik efendim. Ak saçak, viran saçak.

Mustafa Karakaş'ı sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Kendisi Omurtak'ta yaşıyordu ve aynı zamanda Gorna Hubavka köyünde bildiğim kadarıyla öğretmendi. Bir kez de radyomuzu ziyaret etmişti. Bir kez de kendisiyle tanışma fırsatımız olmuştu. Kendisini buradan tanıma fırsatımız olduğu için çok memnunuz ve ancak ve ancak türküleriyle onu yaşatıyoruz. Değerli dinleyiciler, geçtiğimiz hafta böyle bantlarımızı artık teker teker getirtmeye başladık ve bugün dinleteceğimiz tüm türkü ve şarkıları artık orijinal bantlarından dinletiyoruz. Yani sağdan soldan değil, artık elimizde olan o zenginliğin kapılarını açmaya başladık. Mustafa Karakaş'tan seçtiğimiz ikinci türkü, "Kapıları katran sensin benim hatıram" diyecek.

Bu konserimizde farklı ses sanatçılarından, farklı bölgelerde doğmuş, yaşamış, yetişmiş ses sanatçılarımızdan türküler seçmeye gayret gösterdik. Sırada Razgrad Tiyatrosu ses sanatçılarından Pakize Hasan'dan iki türkümüz var. Aman Yar Geliyor diyecek ilk türküsünde, ikincisinde ise Seni Bana Verseler diyecek.

Bulgaristan Türklerinin türkülerini, arşivini, zenginliğini anlatırken tabii ki 3 ses, 3 sazın yanı sıra 4 ses, 5 saz topluluğunun önemini de anlatıyoruz zaman zaman. 4 ses, 5 saz topluluğundan çok değerli Mehmet Davut zaten Cebel'den bizi dinliyor. Zaman zaman güzel mesajlarını bize gönderiyor. Bu kez bu topluluktan Tevfik Tevfik iki türkümüz var. Tevfik Tevfik aynı zamanda 4 ses 5 saz eşliğinde söyleyecek solist olarak. Feslen diktim, gül bitti diyecek ilk türküsünde, ardından ise sana fidan boylu derler diyecek ve Cebel'e, Mehmet Davud'a ve bu topluluğu seven sayan herkese selamımız olsun.

4 ses, 5 saz topluluğunun ardından 3 ses, 3 saz topluluğundan da 2 türkümüz var. Bugün çok değerli ses sanatçılarımızdan 2'şer eser dinletiyoruz. Önce Hatice'me gideyim, diz çökeyim, yalvarayım diyecek 3 ses, 3 saz ve ardından da bahçelerde darı diyecek.

0: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Sizler için birbirinden güzel türküleri ve şarkıları bir araya getirdiğimiz konserimiz devam ediyor. Arkadaşım Sergey ile birlikte ben Şevke Çakır. Değerli dinleyiciler, türkülerimizi teker teker seçtik. 17 Ekim'de vefatının 17. yıl dönümünde sevgiyle, saygıyla, rahmetle andığımız Osman Aziz'den de iki türkümüz var burada. Özellikle dediğim gibi, belirttiğim gibi bu türküleri bu sabah, bu konserimizde bantlardan, yani orijinalinden aktarıyoruz. Belki sevgili dinleyiciler, sık sık anlatıyoruz. Bulgaristan Radyosu'nun arşivinde zenginlik olarak koruduğumuz yaklaşık 5000 bant var. Ne yazık ki 5000 banttan hep tamamı günümüze ulaşmamıştır. 1952'lerde başlayan kayıtlardan bazı bantlar tabii ki zamana dayanamayıp bazıları böyle yok olmuş diyebiliriz, harap olmuş, ama birçoğu günümüze kadar gelmiştir. Bizler de bu bantlarımızı artık internet nedeniyle, daha doğrusu sistemimizin çöküşü nedeniyle bu bantların kayıtlarını kaybetmiştik. Zaman zaman dile de getiriyoruz, üzüntümüzü de belirtiyoruz. Ama dedik ki artık bu bantları da dinletme zamanı geldi. Sistem artık yeniden ne zaman canlanır bunu bilemiyoruz diyerek bizler bu sabah bu türkülerimizi, bazılarını dinletiyoruz, bazılarını efendim ilk defa zaman ardından dinletmeye çalışacağız. Sözün kısası, Osman Aziz'in en fazla kaydı, en fazla eseri olduğunu size anlatmıştık. Ardından da değerli Hasan Rodoplu geliyor. En fazla türkü ve şarkıya sahip olan kişiler onlardır. Bugün Osman Aziz'den iki türkü seçtik. Uzun zamandır onları dinletmemiştik. Bir tanesi, "Ben Anna'yı Varna'da sevdim" diyecek ve bu şarkıyı Sofya Üniversitesi öğretim görevlilerinden Remziye Yakubova ile birlikte ve saz ustaları eşliğinde söyleyecek değerli Osman Aziz. Diğer türküsü ise, "Ah çıkabilsem şu Balkan'ın düzüne" diyecek. Osman Aziz'i seven herkese buradan armağan ediyoruz ve bir kez daha kendisini özlemle anıyoruz efendim.
2: Martılar gene uçuşuyor havasında, ışıktan martıları Varna'nın. İşte ben gene dinliyorum an.

Osman Aziz'in hemen ardından yine yıllar önce yitirdiğimiz ve kendisinin tabii yerinin doldurulamayacağı olduğunu düşündüğümüz Nazif Ademov'dan da türkülerimiz var. Gör halimi divaneyim diyecek Zavet kasabasından ses sanatçımız. Diğerinde ise ben sensiz olamam desin ve bu iki türküyü de Nazif Ademov sevdalılarına armağan ediyoruz.

için yavaş yavaş konserimizin sonuna gelirken uzun zamandır dinletmediğimiz, dinletemediğimiz bir Vasfiye Şaban türküsü var. Ben şahsen bu türküyü çok seviyorum ve tekrar ona kavuştuğumuz için çok mutluyum. Arda'nın boyunda diyecek Vasfiye Şaban ve bildiğimiz Arda türkülerinden çok farklıdır. Dinleyelim hep beraber.

0: Değerli dinleyiciler, güncel haberleri, yorumları, söyleşi ve diğer konuları BNR sitesinde bulabilirsiniz. İnternet sitemizin adresi bnr.bg Türkçe. Bizi ayrıca Facebook'tan Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü adlı sayfadan da takip edebilirsiniz. Değerli dinleyiciler, aman aman elmalı, gönlüm sana sevdalı başlıklı konserimiz burada son buluyor. Çok değerli ses sanatçılarımızı dinlettik. Önce Mustafa Karakaş'tan iki türkümüz oldu. Ardından sevgili dinleyiciler, daha sonra 3 ses, 3 saz topluluğundan, 4 ses, 5 saz topluluğundan türkülerimiz vardı. Tevfik Tevfikov söyledi iki türkümüzü ve Pakize Hasan'dan da iki güzel türküyü dinlettik. Nazif Ademov vardı. Vasfiye Şaban'ı da dinlettik bu konserde ve dediğim gibi artık yavaş yavaş eski bantlarımıza kavuşuyoruz. Eski bantlardaki o zenginliği gün ışığına çıkarıyoruz. Sizlerden ricamız, bildiğiniz, tanıdığınız, hasret kaldığınız türküleri bizden rica etmeniz, bizden talep etmeniz. Artık bir engel kalmadığına göre bizler tekrar bu türküleri programlarımıza kazandırmaya, yepyeni güzel konserler hazırlamaya hazırız diyebiliriz. Ve ben buradan arkadaşım Sergey Vardavaryan'a da teşekkür etmek istiyorum. Türkülerimizi teker teker seçti benim eşliğimde. Böylece ben Şevki Çakır başka bir programda, başka bir konserde buluşuncaya dek derken gününüz, hayatınız türküler kadar güzel olsun diyoruz ve programımıza başladığımız çifte telliyle sizlerden ayrılıyoruz efendim. Hoşça kalın.
1: Слушахте едночасовото предаване на турски език, подготвено от екип на Радио България на Българското национално радио.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcalı'dan FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi günler değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 4 Mayıs 2026 tarihli canlı yayınımızda önce haberleri ardından haftaya başlarken programını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Cuma gününe kadar Radev Başkanlığı'nda olağan hükümetin kurulması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Yotova, Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesi için Erivan'da. Geçici hükümetten İçişleri Bakanı ABD ziyaretinde. Smolyan-Pamporovo ana yolu 4. gündür kapalı olmaya devam ediyor. Ani sıcaklık düşüşü üzerine meyve ağaçlarını don vurdu. Şimdi haberlerin detayları. Bulgaristan'da Cuma günü Rumen Radev başkanlığında olağan hükümetin olması bekleniyor. İlerici Bulgaristan kabinesinde 3 başbakan yardımcısı olacak. Hükümetin yapısı ve bakanların adları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova 52. dönem Halk Meclisi'nde yer alan her 6 partinin gruplarıyla anayasa gereği olan istişareleri salı günü yapacak.
3: Да дам възможност на всеки да каже своето мнение. Как ще работи оттук нататък в Народното събрание?
2: Herkese bundan sonra Halk Meclisi'nde nasıl çalışacağına, mevcut bütçe tasarısıyla mı yoksa yeni projeyle devam edileceğine, yasama programları ve önceliklerinin ne olacağına dair görüşünü dile getirme imkanını vermek gerekir, sözlerini kullandı Yotova. Cumhurbaşkanı istişare görüşmelerine müteakip hükümet kurma yetkisini verecek. İstişarelerin ardından Cumhurbaşkanı'nın hükümet kurma yetkisini ilerici Bulgaristan'ın başbakan adayı olan Rumen Radev'e tevdi etmesi gerekiyor. Radev'in yetkiyi Perşembe günü alıp hemen yerine getirilmiş olarak iade etmesi bekleniyor.
4: Работим активно по структури и състав на кабинета, защото българските граждани.
2: Hükümetin yapısı ve terkibini oluşturmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Zira Bulgaristan vatandaşları tek başına kabine kurmak konusunda bize güven oyu verdi. Kişisel nitelikler ve ilgili bakanlık görevi gerekliliklerinin en iyi şekilde bir araya getirmeye gayret gösteriyoruz dedi Radev. Bulgaristan'ın 107. hükümetinde yer alacak kişilere ilişkin görüşmelerin son aşamasına gelindiği bildirildi. Rumen Radev'in haftanın sonunda hükümet teklifini Halk Meclisi'nin onayına sunması, onay üzerine bakanların yemin ederek ülkenin yönetimini geçici hükümetten devralması bekleniyor. İlerici Bulgaristan'dan Anton Kutev, Benere'ye konuşurken şunları belirtti. Cuma gününe kadar olmasını bekliyorum. Kesin sürelere ilişkin söz Radev'e ait. Fakat ben hazırlıkların tempolarına bakarak bu hafta içinde hükümetin olacağını düşünüyorum dedi ilerici Bulgaristan'dan Anton Kutev. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova Ermenistan ziyaretinde bulunuyor. Yotova, Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi'ne katılıyor. Cumhurbaşkanlığı basın merkezinden ziyarete ilişkin yapılan açıklamada Yotova'nın dikey gaz koridorunun bölgesel enerji güvenliğine olan etkisi konulu toplantıya katılacağı belirtildi. 3 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı Yotova ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Sofya ve Erivan arasında stratejik işbirliği ilişkin stratejik beyanname belgesini imzaladı. İkisi iki devlet arasındaki siyasi diyaloğun yüksek düzeyde olduğunu öne sürerek ekonomi, enerji, güvenlik ve savunma gibi bir dizi alanda ikili ilişkilerin geliştirilmesiyle ilgili değerlendirilmemiş olan büyük potansiyelin mevcut olduğu konusunda hemfikir oldular. Erivan'da bulunan ve Peo Yavorov adını taşıyan 131. İlkokulu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Yotova, "Benim ülkem, benim Bulgaristan" şarkısını söyleyen öğrenciler tarafından karşılandı. 1966 yılından bu yana büyük Bulgar şairinin adını taşıyan okulda Bulgar folkloru öğretilmektedir. Yotova, Bulgaristan'da 6. Ermeni okulunun açılacağını belirtirken, çocukların ana vatanları hakkında bilgili olmaları ve geleneklerine sahip çıkmaları için hepsinde Ermenice, Ermeni tarihi ve kültürünün okutulduğunu öne sürdü. Geçici hükümetten İçişleri Bakanı Emil Deçef'in başını çektiği bir bakanlık heyeti çalışma ziyareti için ABD'de bulunuyor. İçişleri Bakanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD Adalet Bakanlığı'nda ayrıca ABD Hava Kuvvetleri Özel Soruşturmalar Ofisi ve diğer Amerikan kurum ve ajanslarında görüşmelerin gerçekleştirildiği bildirildi. Görüşmelerde özellikle terörle mücadele, sınır güvenliği ve göç olmak üzere güvenlik alanında mükemmel ikili işbirliğinin yürütüldüğü vurgulandı. Bulgar heyeti ayrıca ülkemizin ABD vize muafiyet programına katılım sürecinin uygulanması ve tamamlanmasında kaydettiği önemli ilerlemeyi öne sürdü. Smolyan-Pamporovo ana yolu Raykovski-Livadi mevkiinde meydana gelen geniş çaplı toprak kayması nedeniyle 4. gündür trafiğe kapalı olmaya devam ediyor. Yoğun kar erimesi ve düşen yağışlar üzerine başlayan heyelan sonucu 5 dekarlık alanda yayılan dev toprak kütlelerinin kayması, su ile kanalizasyon ve elektrik ile gaz nakil şebekelerinin bazı bölümlerini tahrip etmesinin ardından bölgede afet durumu ilan edildi. Trafiğin son derece yoğun olduğu Smolyan-Pamporovo yolunun erkenden kapatılması sayesinde ağır neticelerin yaşanması önlendi. Gerekli jeolojik araştırmaları yapacak olan uzmanların sahaya girişinin henüz mümkün olmadığı bildirildi. Yol Altyapısı Ajansı Smolyan İl Başkanı Marin Kuşev, heyelan yerindeki devriye görevlilerinin patlamayı andıran sesler duyduklarını ve bunun hala hafif hareketlerin olduğu anlamına geldiğini belirtti. Smolyan valisi Zarko Marinov ise Meteorolojik Denetim Devlet Ajansı'na yazı gönderecekleri ve baraj suyunun sızıp topraktaki rutubeti aşırı derecede artırarak heyelana yol açmış olmasının ihtimallerin dışında bırakılması için teferruatlı incelemelerin yapılmasını takip edeceklerini belirtti. Bütün bölgede gerekli incelemeler yapılmadan heyelanın çevresinde yol güzergahının gündemde olmadığını belirten Smolyan valisi, Stoykite ve Rojen'den geçen iki güzergahın güvenliğinin sağlanacağını söyledi. Kapitan Andreova sınır kapısında Türkiye yönüne giden yük araçları için trafik yoğun. Diğer tüm sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Rus'a Gürgevo sınır geçişinde Tuna Nehri üzerindeki köprünün Bulgaristan kısmında yapılan onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Trafik polisi tarafından verilen bilgiye göre son 24 saatte ülkenin farklı yerlerinde meydana gelen ağır trafik kazalarında toplam 21 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın güvenliği ve sivil savunma verilerine göre ise son bir günde toplam 38 yangın söndürüldü, 1 kişi yaralandı. Vratsa'ya bağlı Lesura köyünde bir evde çıkan yangında 76 yaşında bir kadın elleri ve yüzünde yanıklarla kurtuldu. Son günde hava sıcaklığındaki sert düşüş ülkedeki meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi. Meyve ve sebze yetiştiricileri odası bazı bölgelerde ekinlerin %50'ye varan oranda donduğuna dair alarm verdi. Oda tarafından yapılan açıklamada oluşan kriz durumunun hilecilik ve spekülasyona yol açtığı uyarısı yapıldı. Küstendil bölgesinde meyve ağaçlarının yarısı dondu. Stara Zagora ilinde de ağaçların yaklaşık %10'u soğuktan zarar gördü. Blagoevgrad bölgesi ve Sofya ilinde de ürün hasadı açısından ciddi hasar oluştu. Bu bölgelerde hava sıcaklığının 5 saatten uzun süreliğine sıfırın altında 2 ve sıfırın altında 3 derecenin, yer yer ise sıfırın altında 7 ve 8 derecenin altına inmesinin geleneksel koruma önlemlerini etkisiz kıldığını öne süren bahçe sahipleri, bu durumun Bulgar malı ve ithal olan meyve ve sebzelerin fiyatları ...deki farkı daha da artıracağına dair uyarıyorlar. Momçilgrad Belediye Başkanlığı tarafından her yıl 5 Mayıs'ı Aziz Georgi Yortusu ve Hıdrellez Bayramı'nın kutlandığı 6 Mayıs'a bağlayan gece dambalı şifalı su kaynağına akın edenlerin karşılanması için gerekli organizasyonu sağladığı açıklandı. Açıklamada halkın inanışına göre tam bu gecede kayalardan çıkan suyun şifalı güç kazandığı ve kekemelik, felç, egzama gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanıldığı belirtildi. Belediye Başkanlığı tarafından BTA'ya belirtildiği gibi Hıdrellez Gecesi mucizesine olan ilginin artarak devam ettiği için bu yıl dambalı ziyaretçilerinin geçen yıldan daha fazla olması ve yurdun çeşitli köşelerinden olduğu gibi komşu Türkiye ve Yunanistan'dan da şifa arayan ziyaretçilerin beklendiği belirtildi. Ziyaretçi güvenliğinin ve gerekli şartların sağlanması için yörede temizlik ve ot biçme çalışmaları, kenelere karşı ilaçlama yapıldı. Gecenin seyrine ilişkin organizasyon planı hazırlandı. Hava durumu. Ülke genelinde güneşli hava etkili. En yüksek sıcaklıklar 16 ile 21 derece arasında. Kuzeybatıda ise 21 ile 24 derece arasında. Sofya'da 17 derece olacak. Ülkenin içi ve doğusunda bulutluluk artacak ve hafif yağışlar düşecek. Salı günü güneşli hava etkili olacak. Bulgaristan'ın doğusunda bulutluluk zaman zaman artacak. Sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 2 ile 7 derece arasında. Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise 20 ile 25 derece arasında olacak. Dağlık yerlerde güneşli hava etkili olacak. Öğle saatlerinde ve öğleden sonra bulutluluk zaman zaman artacak ve yer yer hafif yağışlar düşecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 metrede 12-2000 metrelik rakımda ise 5 derece civarında olacak. Karadeniz'de de güneş yüzünü gösterecek. En yüksek sıcaklıklar 13 ile 15 derece arasında. Deniz suyu sıcaklığı 12-13 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken.
0: Haftaya başlarken.
2: Aktarmış olduğumuz haberlerin ardından canlı yayınımız Haftaya Başlarken programıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Mikrofon başında ben Bedriye Halis, teknik yapımda ses yönetmeni arkadaşımız Bilyana Karizanova ve editör koltuğunda sevgili İmren Hacı Mustafa adına her birinizi selamlıyorum. Değerli dinleyiciler, bugün programda Rumen Radev'in Rusya ile ilişkilerde temkinli, Avrupa ile ise bağlı ancak eleştirel bir çizgide nasıl bir denge kuracağı merak konusu olmaya devam ediyor diyerek, Bulgaristan'ın Avrupa Birliği ve NATO içindeki konumunu koruyarak daha pragmatik bir dış politika izlemesi beklentisinin olduğunu paylaşacağız. Bu hassas denge arayışının detaylarını ve olası etkilerini dikkatinize sunacağız. Bizden ayrılmayın.

0: Değerli dinleyiciler, Rumen Radev hakkında Rusya'ya yönelik yaptırımların karşıtı, Kremlin yanlısı, Avrupa şüphecisi ve Moskova teveccühlü bir kişi gibi ifadeler kullanan batılı siyaset uzmanları, bununla birlikte Avrupa Birliği'nde ikinci Orban olmaktan uzak olduğunu ileri sürerken, Rumen Radev'in Bulgaristan'ın Avrupa Birliği ve NATO'daki yeri konusuna soru işaretiyle bakmadığının altını çiziyorlar. Siyaset bilimcileri aynı zamanda Rumen Radev'in Cumhurbaşkanı olduğu dönemde Rusya'nın Ukrayna'ya yürüttüğü savaşı kınamaktan çekindiğini, Avrupa Birliği yaptırımlarını eleştirdiği ve halk oylaması yapılmadan Bulgaristan'ın Avro bölgesine katılmasına karşı çıktığına önemli dikkat çekiyorlar. Seçim kampanyası sırasında gittikçe daha endişe verici, öngörülemez ve tehlikeli bir yer haline gelen bu dünyada yanılsamalara ve kaotik eylemlere mahal yoktur diyen Radev, siyasi lider sıfatıyla dış politika hakkında konuşurken, ülkemizin savunma kabiliyetlerinin artırılması ve üyesi olduğu birlikler için çalışması gerektiğini öne sürdü.
1: Но това вече не става само с лоялност. Иска се и компетентност и воля.
2: Ancak bu artık sadece vefayla olmuyor. Bu birliklerde ulusal menfaatimizi savunmak için yetkinlik ve irade gerekiyor. Çünkü bu birliklerin güçlü olmasını istersek üyesi olan devletlerin de güçlü olması şarttır.
0: Şeklinde konuştu. Bundan kısa süre öncesine kadar Cumhurbaşkanı, hali hazırda ise 52. dönem Halk Meclisi'nde çoğunluğu oluşturacak olan ilerici Bulgaristan lideri olan Rumen Radev. Batı ile doğrudan çatışmadan imtina eden Radev, 19 Nisan seçimlerindeki zaferinden sonra yabancı medyayı konuşurken Avrupa'da kritik düşünme ve pragmatizm gerekliliğine dikkat çekti.
3: You should know that Bulgaria will pay efforts to continue.
2: Bulgaristan Avrupa yolunda devam etmeye gayret gösterecek. Güçlü bir Avrupa'da, güçlü bir Bulgaristan, kritik düşünme ve pragmatizme muhtaçtır. Zira Avrupa, kuralların olmadığı bir dünyada ahlaki lider olmak yönünde kendi azminin kurbanı oldu.
0: Ukrayna'yı barış istemek konusunda özendiren ve Kiev'e silah gönderilmesini desteklemeyen Radev, Kırım'ın Rus olduğu yönündeki iddiasının stratejik gerçeği yansıttığını öne sürdü. İlerici Bulgaristan lideri seçim kampanyası kapsamında Dubnitsa'da yapılan bir toplantıda konuşurken Ukrayna'ya yönelik askeri desteği olan direncini gerekçelendirirken şöyle konuştu.
2: Bizim temel amacımız barışın korunmasıdır. Bulgaristan'ın hiçbir şekilde etrafımızdaki askeri çatışmalara müdahil edilmemesidir. Bu savaşları biz çıkarmadık ki biz ödeyelim. Bizden bir sent dahi savaşların beslenmesine gitmemelidir. Aksine bizim paramız, bizim emeklilerimiz, çocuklarımız için kullanılmalı. Amacımız budur,
0: dedi Rumen Radev. Değerli dinleyiciler, siyaset uzmanları Rumen Radev'in Avro'nun kabul edilmesini revize etmesini, Avrupa Birliği kararlarını bloke etmesini ya da Avrupa Birliği kaynaklarının Bulgaristan'a akışını tehlikeye sokmasını beklemiyorlar. Ülkedeki seçmenler ise seçim ortamının uç ve tavizsiz söylem gerektirdiği ve insanlar tarafından duygusallıkla karşılanan mesajlar sunduğu görüşündedir. Seçimlerin ardından sıra gerçek siyasete ve ciddi problemlere çözüm getirmeye geliyor. Başkente oturan vatandaşlar arasında düzenlenen bir ankete katılanlar, Radev'den beklentilerin büyük olmasıyla beraber kendisinin uluslararası arenada taviz yapmaya yatkın olacağı ve Avrupa Birliği politikalarını sabote etmeyeceği görüşünü paylaştı.
4: не може да провежда самостоятелна политика в Европейския съюз. Трябва да съгласява.
2: Avrupa Birliği'nde tek başına politika yürütmesinin imkanı yok. Her şeyi kabul etmek zorundadır. Ara sıra bizim tarafımızı tutmaya çalışacak fakat Orban gibi masaya yumruk vurup buraya kadar diyemez.
5: Трябва и по-европейска да бъдеме, но и ако не разчитаме...
2: Avrupa yanlısı politika da gereklidir. Fakat Rusya'ya güvenemezsek ekonomimiz belki de kötüye gidecek. Avrupa bize yakıt vermek durumunda değil. Rusya ile iyi ilişkiler sürdürmezsek sanırım daha kötü olacağız. Ama Avrupa ile birlikte olmak da önemlidir. Ben buna zıt görüş paylaşıyorum. Ben Avrupa Birliği'nden yanayım. Doğru olanı Brüksel'de bulunanlara tamamen bağlı olmaksızın dengeli politika izlemesidir. Rumen Radev biraz çelişkili bir kişidir. Yurt dışında yaptığı bir, burada konuştuğu başkadır. Avrupa ve Atlantik yanlısı olacağını düşünüyorum. NATO generalidir. Fakat güya daha bağımsız politika izlediğimiz yönünde konuşmaya çalışacak.
0: Dediler başkente oturan vatandaşlar. Sevgili dinleyiciler, kampanya sırasında Alpha Research tarafından düzenlenen temsili bir araştırmaya katılanlara bir stratejik ortak seçmek gerekirse siyasetçilere kimi tavsiye edersiniz sorusu sorulduğunda %56,3 olmak üzere yarısından fazlası bunun Avrupa Birliği olduğu yönünde kesin cevap verirken %19,5'i tercihini Rusya'dan yana kullandı. Avrupa Birliği kuruluşları Rumen Radev'in seçim zaferini nezaket gereği kutlarken Avrupa'da yeni Bulgar siyasi aktörle bundan sonra rarlı çalışmalar yürütme hazırlığını dile getirdi. Dış politika ve güvenlik yüksek temsilcisi Kaya Kallas, ilerici Bulgaristan zaferinden sonra Bulgaristan'ın Ukrayna politikasında değişiklik olması yönünde duyulan beklenti veya sakıncalara ilişkin önceden değerlendirme yapmaktan kaçındı. Avrupa Birliği Dışişleri Konseyi Sofya Ofisi Müdürü Maria Simeonova, Benere'ye konuşurken Rumen Radev'in kuracağı hükümetin dış siyaset profilinin ilerici Bulgaristan için oy veren seçmen kitlesinin profiline göre şekilleneceğini söylerken, Radev'in diğer tüm partilerden ılımlı Rusya yanlısı, ılımlı Avrupa Birliği yanlısı ve Avro bölgesi şüphecisi olan seçmenleri kendine çekmeyi başardığına dikkat çekti.
6: Този профил на избирателя на Румен Радев ще го ограничи в това да взима.
2: Seçmen profilinin böyle olması Rumen Radev'i radikal kararlar almak ya da radikal politikalar önermek konusunda sınırlandıracak. Rumen Radev döneminde Bulgaristan Avrupa ve NATO yanlısı olan dış politikasını sürdürecek, uluslararası örgüt ve kuruluşlarda alınan kararlara yönelik eleştiriler artacak. Fakat bence bu eleştiriler Avrupa liderleri için değil, ülkedeki vatandaşlar için yapılacaktır.
0: Dış siyaset planında temel konu olan Ukrayna'ya ilişkin politika ve Bulgaristan'ın Rusya ile olan ilişkilerinin yenilenmesi yönünde yapılan açıklamaların Avrupa Birliği'nin menfaatleriyle çatışması ihtimaline değinen Maria Simeonova şöyle konuştu.
6: Смятам, че един вариант, в който България се превръща в държавата, която блокира.
2: Bulgaristan'ın Avrupa Birliği içindeki kararları bloke eden bir devlet haline geleceğini düşünmek sanırım abartı olacaktır. Daha aşırı pozisyon alır veya Avrupa Birliği içinde veto kullanmaya kalkarsa eğer Rumen Radev'in hiç de hoş olmayan bir duruma düşeceğini düşünüyorum. Kendisi pragmatik bir siyasetçi olup Bulgaristan'ın Almanya'nın Avrupa Birliği'nde bu tür bir pozisyon almasının yaratacağı risklerin farkındadır. Bulgaristan hala büyük derecede Avrupa Birliği finansmanına bağlıdır. Bu paradan faydalanılması hem ekonomi için hem de siyasetçi olarak Radef'in işte bu kaynakların aktarılması, ülkedeki iş sektörü tarafından kullanılması ve gerekli yatırımların yapılması için parlamento gerekli reformları onayladı diyebilmesi için önemlidir.
0: Sevgili dinleyiciler, kurulacak olan hükümetin Avrupa ve dünyada alması gereken önemli dış politika konumları nedir?
6: Аз отново бих тръгнал от вътрешно-политически въпрос.
2: Bu konuda iç siyaset meselesi olmakla birlikte Bulgaristan'ın Avrupa'daki konumuyla doğrudan alakalı olan bir mevzudan başlamak gerekir. O da kuruluşlarımızın saltımıdır. Bu yasanın üstünlüğü ve yolsuzlukla mücadeleye bağlı bir konudur. Eğer ortak ve müttefiklerimiz kuruluşlarımızın sağlam olduğundan ve dış etkiyle hibrit saldırılara karşı güvende olduğundan emin olmazlarsa dış politikada söz sahibi olmayı isteyemeyiz,
0: diyen Maria Simeonova sözlerini şöyle sürdürdü.
2: Özellikle Karadeniz bölgesi konusunda daha aktif olmamız Bulgaristan'ın yararına olacak. Bu bölgede nispeten yeni aktör olan Avrupa Birliği, Bulgaristan ve Romanya'dan inisiyatifler sunmalarını bekliyor. Ayrıca Avrupa Birliği'nin genişlemesi hususunda da daha aktif olabiliriz. Oh.

0: Aşıktım sana, aşığım aşık.
1: Değerli dinleyiciler, canlı yayınımızın sonuna kadar açık olacak olan telefon numaralarımızı hemen anons ediyorum. 02 963 06 75 veya 02 933 63 18. Buyurun, her iki hattımız da sizler için artık açık.
2: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
1: Haftaya başlarken programı siz değerli dinleyicilerimize ayırdığımız özel bölümle devam ediyor. Elimde bir mektup var, sizden gelen mesajlar var. Daha Perşembe günü yayın sonrası gelen mesajlardan başlayarak her birini okumaya gayret edeceğim, çalışacağım. Ancak ondan önce dinleyicimiz bağlandı. Hemen alalım. İyi günler. Alo.
3: Sağ olun.
1: Buyurun, sizden yalım.
3: İyi günler.
1: İyi günler.
3: Ben Silistra Sancağı'ndan, Zarifçe Köyü'nden Nebahat ablanız. Nasıl olsa kızım Bedriye.
1: Çok teşekkür ederiz Nebahat Hanım. Bizler ekip olarak çok iyiyiz. İnşallah siz de iyisinizdir.
3: İyi. Sizin sesinizi işitmek daha da iyi oluyoruz.
1: Sağ olun.
3: İlk önce ekibinize çok selamlar. Zarifçe'den Nebahat ablanızdan kucak dolusu.
1: Aleyküm selam. Sağ olun. Buyurun.
3: Ben şimdi isteğim 30 Nisan'da güveğimin doğum günü vardı. Yayına bağlanamadım. Şimdi isteğim bugün selamlayın.
1: Tabii, buyurun.
3: Darılır bana sonra.
1: Darılmaz darılmaz ama selamlayın.
3: Zebil köyünden güvem Tuncay'ı, kızım Aygül'ü, torunum Tuna'yı isteyin. Boyan köyünden de Vesle teyzenin oğlunun da vardı fedailin o günü. Onu da isteyin, Vesle teyzeyi, fedaili, Hüseyin ağabeyimi, belki de dostuma fazla.
1: Evet. Sizi tanıyan herkes için.
3: Brestoyen'i de Sebe teyzeyi, Golyama odadan Vesle teyzeyi, Lıvınadan Maziz teyzeyi, Diço'dan Meryem teyzeyi, Burgaz bölgesinden Çereşe'den Yılmaz Balaban kardeşimi, Ruyen bölgesinden de Dobromir Kamil kardeşimi, bana yok mu diyenlere de gelsin benim sonsuz selamlarım. İyi günleriniz olsun, hayırlı işleriniz. Hoşça ve dostça kalın kızım Bedriye, Şevkiyem, İmren'im, hepsinize çok selamlar.
1: Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler bizden de Nebahat Hanım size. Tuncay Bey'in geçmiş doğum gününü buradan kutlamış olduk. Nebahat Hanım'ın damadı ve böyle az önce isimlerini sıraladı. Herkesi kutladık. Hemen diğer dinleyicimizi alıyoruz. İyi günler.
4: İyi günler. Silistre Sancağı'nın Huynu Köyü'nden Şevket Ahmet.
1: Hoş geldiniz Şevket Bey. Nasılsınız?
4: Hoş bulduk. Nasılsınız Bedriye Hanım? İyi misiniz?
1: Çok şükür iyi. Sağ olun. İnşallah sizler de iyisinizdir.
4: Biz de iyi. Dün hastalanıyoruz. Dün acık düzeliyoruz. Öyle.
1: Öyle olacak. Önemli olan böyle hastalıkları çabuk atlatalım.
4: Öyle. Şimdi selamlamak isteyelim.
1: Evet.
4: Anamı.
1: Evet.
4: Bugün hastaneden çıktı, Dulu Hastanesi'nden.
1: Geçmiş olsun.
4: Operasyon oldu. İyi şey etti. Bugün de gelir eve. Onu selamlamak isteyelim. Bingül Tahir. Biz çocuğu Şevket, kızı Ümigül, en küçük çocuğu da Şerif. Sıradan türküyle selamlarsanız çok memnun oluruz Bedriye Hanım.
1: Tabii
4: ki. İyi günler size de.
1: Sağ olun. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Biz de size tekrar büyük geçmiş olsun diyoruz. Gözünüz aydın diyoruz. Bugün ananıza kavuşacaksınız. Allah tekrar hastalık vermesin inşallah diyoruz ve böyle sağlık diliyoruz. Hem Şevket Bey size hem de böyle bütün ailenize. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
5: Bedriye Hanım, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederiz Kamil Bey. Nasılsınız?
5: İyiyim.
1: Buyurun.
5: Siz neredesiniz?
1: Sağ olun, bizler de iyiyiz. Dobromir'de de inşallah herkes çok iyidir.
5: Ya. Şimdi ben şimdi isteyeyim selamlama.
1: Evet.
5: Dobromir'den Sekretarkayı, Butetkayı benim.
1: Evet.
5: Bir de muhtarı isteyeyim selamlama.
1: Tabii, buyurun selamlayın.
5: Sonra isteyeyim Zarısı'dan Nebahat ablama, Çeleşe'den en sevdiğim Çeleşe'den Elmas Bey selamlar isterim.
1: Olur tabii ki.
5: Ya.
1: Oldu. Teşekkür ediyoruz Kamil Bey. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz tüm Dobramir'e ve Kamil Bey'in böyle selamladığı isimlere tabii ki. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
6: İyi günler.
1: Buyurun, sizi tanıyalım.
6: Ben İskerik Belediyesi Sarısu Teleşitörü'nden.
1: Evet, isminiz?
6: İsmim Nevriye İslam.
1: Buyurun Nevriye Hanım.
6: Bugün eşimin doğum günü var. 70 yaşında oluyor.
1: Evet, maşallah. İsmi?
6: İsmi Süleyman Salih.
1: Evet.
6: Ona sağlık, sağlamlık, uzun ömür.
1: İnşallah.
6: Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin.
1: Amin.
6: Selamlayanlar kızım Suzan.
1: Evet.
6: Torunum Sude, damat Reyhan.
1: Tamam.
6: Oğullarım Sevcan ve Salih ve aileleri. Torunum Sane. Hepsini sağlık, sağlamlık, uzun ömür diliyoruz ona. Size ve işinizde başarılar.
1: Teşekkür ediyoruz Nevriye Hanım. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Biz de ekip olarak tüm ailenize ve 70. yaşını kutlayan Süleyman Bey'e de sizin dediğiniz gibi sağlık diliyoruz. Hem ona hem Nevriye Hanım, size, bütün ailenize ve birlikte daha nice doğum günleri kutlayın diyoruz. İlk türkümüz sizler için de gelecek. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
7: İyi günler efendim.
1: Buyurun Osman Bey, nasılsınız?
7: İyisin Bediye Hanım. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun. Bizler de iyiyiz. Buyurun.
7: Ben bugün yeğenime...

türkümüzü dinleteceğiz. Mektup nereden mi geliyor? Hemen okuyorum ve anlayacağız. Selam Sofya Radyosu'nda çalışanlar, ben Şumenko köyü Suşina'dan Sabriye Osmanova. Ben sizin yayınlarınızı hiç kaçırmadan dinliyorum ve beğeniyorum. Benim oğlum Osman, onun oğlu Emir'in. Onun bugün doğum günü var, 4 Mayıs'ta. Onu kutlamak istiyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın. Doğum günün kutlu olsun. İki kardeşi var, Umut ve Elif. Anası Ceylan, Danimarka'da çalışan büyük oğlu Mustafa, eşi Ayşe. Torunlarım Burçin, Deniz, Gülçin. Onları da selamlamak istiyorum ve okullarında başarılar diliyorum. Eşim Şaban, oğlum Şaban, kızım Şenay, eşi Sezai, kızı Miray ve Nilay. Varbanova'da oturan dönüşülerim Niyazi, eşi Sabriye. Tırgoviç'te de oturan oğlu Ercan, eşi Aysel. Torunu Aleyna, Sredkovets'te oturan Rufi, eşi Fatma. Onlara da gitsin bu türkü diye yazmış. Sizden bir ricam var. Pazartesi öğle yayınında bekleyeceğim. Radyo çalışanlarına ayrı ayrı selamlar ederim demiş. Selamlarınızı aldık ve bizler de bugün Emir'in doğum gününü kutluyoruz. Ona ve tüm ailenize sağlık diliyoruz ve ilk güzel türkümüzle sizleri de selamlıyoruz. Nazif Adem söylüyor. Ne istersin hala benden? Ne istersin nazlım benden diyor.

Bu güzel türkümüzün ardından hemen mesajlara geliş sırasına göre başlıyorum. Perşembe günü yayın sonrası gelmiş. Bu mesajımız Ayşe Süleyman yazmış. Merhabalar Bulgaristan Radyosu'nda çalışan güzel dostlar. Sizlere yağmur öncesi çekilen çiçeklerimin resimlerini gönderiyorum. Ve bugün yeni kurulan parlamentoda yemin eden vekillerimize hayırlı çalışmalar diliyorum. Sözlerinde durmalarını temenni ediyorum. Sizlere sonsuz sevgiler ve selamlar. İyi ki varsınız. Bizim tek ve en güzel temsilcilerimizsiniz diye yazmış. Ayşe Hanım çok teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz size ve böyle nasıl desem, keşke radyodan göndermiş olduğu böyle fotoğrafları size de gösterebilmek mümkün olsa değerli dinleyiciler. O kadar güzel, rengarenk ki bu çiçekler, çok teşekkür ediyoruz. Selamlar tekrardan Ayşe Hanım size. Melat Ferhat Perşembe günü yazmış. Sizlere gitsin keman sesli Kadri ablamın türküsü. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz. Yusuf bize yazmış Perşembe akşamı. Merhaba, ben Yusuf.

0: benim bir tanecik yarimi eşim Sema'yı selamlamak istiyorum. Onu çok seviyorum diye yazmış. Böyle kısa, öz, net bir şekilde Yusuf Sema'yı seviyor, biricik eşini. Ne güzel, hep böyle birbirinize sevgi dolu sözler söyleyin. Radyo aracılığıyla da olur tabii ki. Nuran Ahmet bize cuma günü yazmış. Merhabalar, ben Ruyna köyünden Nuran Ahmet. Bugün kayınvalidemin doğum gününü kutluyoruz, ailecek selamlamak istiyoruz. Eşim Ferhat, yengem Meliha, abim Matem ve kayınvalidemin torunları Meltem ve Melek. Annemiz Remziye, kayınvalidem 40 seneden beri tren yolunda sinyal veren görevli olarak çalışıyor. Sıradaki türküyle selamlamak istiyoruz. Uzun uzun ömürler dileriz. 40 sene daha başımızdan Allah eksik etmesin. Çok selamlar ederiz. Kayınvalidemin adı Bilser. Bilser Hanım, biz de sizin doğum gününü, geçmiş doğum gününüzü kutluyoruz ve bu sevgi dolu ailede daha nice doğum günleri kutlayın. Sağlıkla inşallah. Zeyniş Kuş bize cuma günü yazmış. Sayın sevdiğim ve hiç kaçırmadan seve seve dinlediğim Sofya Radyosu ve tatlı dilli bizlere güzel programlar sunan sunucularım. 1 Mayıs Emekçiler Gününüz kutlu olsun diyorum ve daha nice güzel yayınlara imza atmanızı diliyorum. Bugün benim torunum Birkan'ımın doğum günü var. Kendisi oğul baba Fransa devletinde çalışıyorlar. Hasret var, özlem var ve bu gurbetin adı batası, yürekleri dağılıyor ama yapacak bir şey yok canlarım. Öncelikle ben babaannesi, anası Sevginar, kardeşi Bilge ve yeğeni Almira'dan iyi ki varsın evladım, iyi ki bizim her şeyimizsin, seni çok çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun ve nice nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllara inşallah diyoruz. Baban yücele ve sana sonsuz saygı ve sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Mutlu günler, iyi yayınlar sevgili sunucularıma diye yazmış Zeyniş Hanım. Bizler de Birkan'ın doğum gününü kutluyoruz, sağlık diliyoruz tüm ailenize diyoruz ve hemen bir dinleyicimiz var, bağlayalım. İyi günler.
1: İyi günler Bedra abla.
0: Hoş
1: geldin Aynur.
0: Hoş geldiniz Aynur Hanım.
1: Hoş bulduk Bedra abla. Ben isteyeyim seni en yaşlı annemi selamlama. O Korş'tan kendisi 90 yaşına girdi cumartesi günü. Sırada Türk'e ona gitsin, adı Azme. Azminge.
0: Azme.
1: Ya.
0: Tamam.
1: Çocuğu Ramiz.
0: Evet.
1: Anasına Obako, Ramiz Agam. O tamam. Sırada Türk'ü onlara gitsin.
0: Gitsin Aynur Hanım.
1: İyi günler size de.
0: İyi günler.
1: 90 yaşında.
0: İyi günler, selamlar, sevgiler Aynur Hanım. Azme Hanım 90 yaşında olmuş. Allah daha nice uzun, sağlıklı yıllar nasip eder inşallah. Ve yine böyle seneye yine kutlayalım diyorum. Böyle radyo aracılığıyla Azme Hanım'a ve ailesine sağlık diliyoruz. Bir mesaj daha ve ardından belki türkümüzü dinleteceğiz. Ayla Hanım bize cuma günü yazmış. Merhabalar. Kuzenim Gamze'yi, ablam Anife'yi, eniştem Gürses'i selamlamak istiyorum. Dulovo Belediyesi'ne Vodno Köyü'nden selamlar olsun. Onları seviyorum. Ayla bende diye yazmış. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Bir mesaj ve hemen ardından türkümüzü dinletiyor olacağız. Muhammed Esat Durlanık bize cumartesi günü mail adresimize turkish@benere.bg adresimize yazmış. 3 Mayıs tarihi sabah programını beğendim. Çok güzel türküler sesledik. Allah hepinizden razı olsun. 100 puan veriyorum. Diyeceğim tek kelime mükemmel olmuş. Öyle yayınlarını hep sesliyorum. Çok güzel olmuş. Eskiden 2015 senesinde uzun zamandan beri duymadığım bir türkü vardı. Kamber Ahmetov'un sesinden Bırak Be Zalim Bırak. Öğlen programlarında dinletirseniz memnun olurum. Varsın gitsin Kırcali'den Kadriye Koç, Sevkan Ozan ve ailesine, Stremci Köyü'nden Gülçeray Girgin, eşi Beysim Girgin, Kırcali Krumovgrad'ın köylerinden onlarla beraber kahvelerimizi yudumluyoruz. Gülçeray Girgin teyzenin annesi Durdu teyzeye gelsin. Dragomuş Köyü'nden Emine anneye geçmiş olsun dileklerimi iletirseniz memnun olurum. Aysel Hasanova, Royak Köyü'nden Raziye Fazlıyeva. Gülçeray Girgin teyzenin kızı Sibel Girgin oğlu Salih Girgin, Livino köyünden Muazzez teyze, Zarice köyünden Nebahat teyze, Okoç köyünden Aynur abla, Nebibe Ramadan, Sebile Ramadan teyze ve Uğur Ekin abiye, Şumen Boyan köyünden Vesile teyze ve Gulam Ugradişli köyünden Gülizar Çakarova, Kalbi Ali Osmanova teyze, Vesile Feyim, Mehmet Razgrat'ın Gulama Vuda köyünden Ali Falcı ve Veli Falcı'ya gelsin. Ayrıca Çankırı'da var 1989 göçmenleri, 1938 ve 1951 göçmenleri, onları da selamlıyorum. Pravda köyünden Naciye teyze ve Eğlen kız kardeşimize de gelsin. Yok mu bana diyenlere gelsin. Çereşe köyünden Yılmaz amcaya gelsin. Akşam yayınında tekrarlarsanız memnun olurum. İsmime yer verirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Sizleri severek sesliyorum. Hiç kaçırmadan Çankırı'dan ekibinize kucak dolusu selamlar, sevgiler de gelsin. Ayrıca Sezgin Öngören abi ve babası Mustafa amcaya gelsin. Sezgin Öngören abi Çorlu'dan ve arkadaşım abim Naci Coşkun'a gelsin. Kendisi Şumen şehrinden, sizin yayınlarınıza bağlanan Mustafa amca var ya, onun oğlu Sezgin abi, Allah'a emanet olun. Onları da selamlarsanız memnun olurum. İsmime yer verirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler demiş. Verdik ve hemen sizi güzel bir türküyle selamlıyoruz. Kadriye Latif söylesin. Ayva çiçek açmış, yaz mı gelecek?

Sıradaki mesajımız Metin İsmail'den pazar günümüze göndermiş. Osman Pazarı Omurtak'tan selamlar, iyi yayınlar. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü ekibi 3 Mayıs'ta gerçekleşen Gerlova Bahar Şenliği'ni sizler için görüntüledim. Aramızda sizleri de görmek isterdik. Kotel'a bağlı Yablanova Köyü Gerlova Bahar Şenliği diye göndermiş. Sağ olsun Metin Bey. Hem video hem fotoğraflar çok güzel olmuş. Sayesinde böyle bizler de gitmiş kadar olduk, görmüş kadar olduk. Elleriniz dert görmesin. Bize de gönderdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz Metin Bey. Ekip adına selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Fatme Raşit, merhaba size. Sofya Radyosu, ben Zelaskovets'ten Fatme. Bugün Sevar'da oturan arkadaşım Zühtiye, Zavet'te oturan arkadaşım Emne. Onları selamlamak istiyorum sıradaki türküyle. Size de sevgiler, saygılar diye yazmış. Teşekkür ediyoruz. Son türkümüzde de sizleri de selamlayacağız. Naime Nazlı Eyüp profilinden, ben Duluvo'nun Oresene köyünden. İsmim Hüsniye ablanız. Bugün benim oğlum Levent'in doğum günü var. 4 Mayıs'ta kendisinin inşaatta çalışıyor. Ona sağlık, sağlamlık, uzun ömür dileriz. Sıradaki türküyle selamlarsanız çok memnun kalırız. Selamlayanlar ben anası, babası Zifullah, abisi Dinçer, yengesi Şengül, ablası Meral ve yeğeni Sezen. Bu selamlar sizlere de gitsin, sizi hiç kaçırmadan dinliyoruz diye yazmışlar. Levent'in doğum gününü bizler de kutluyoruz, sağlık diliyoruz. İşinde de kazasız belasız başarılar diliyoruz. Ömer Ömer profilinden gelen mesaj, günaydın olsun size sıcak güneşli bir sabahtan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyenleri. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staroseliste'den Ömer Gafur. Biraz selamlama yapalım. Bugün 4 Mayıs Pazartesi, köyden Süleyman Yahov dayım ile Baysa ablamın doğum günleri var ve Dilber ablam ile Mehmet abimin evlilik yıl dönümü. 8'i Cuma Münever yengemin doğum günü, 9'u Cumartesi Ludogorti'den Sevgin Hasan eniştemin doğum günü ve 10'u Pazar Yablanova'dan Arif arkadaşımın doğum günü. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Sıradaki şarkıyla onlara gelsin ve ayrıca Rıza amcama, Gülşen yengeme ve Nevriye yengeme de gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olun diye yazmış Ömer Bey. Teşekkür ediyoruz. Kerim Ahmet, iyi günler sevgili Ulusal Radyo çalışanları. Ben Razgrad'ın Uzarova köyünden devamlı dinleyiciniz Kerim Ahmet. İsperik'e bağlı Dragomuş köyünde oturan Emine teyzeyi çok büyük geçmiş olsun ileteceğim. O şu anda hastanede, Allah ona tez acil şifalar versin. Çabuk iyileşmesini dileriz. Sizlerle görüşmeye devam etsin. Onun sıradaki türküyle selamlıyor Kerim Bey. Bizler de tekrar geçmiş olsun diyoruz. Hafize Hasan Ahmedovi profilinden iyi günler sayın Sofya Radyosu. Ben Kotel'a bağlı Ostra Mugila köyünden Hafize. Ben bugün kayınvalide demin 81. yaş gününü kutlamak istiyorum. Ona sağlık, hoşluk dolu bir yıl geçirmesini diliyorum. Bayrama Bursa'dan torunlarını da bekliyoruz. Biz gelinleri Vildan, ben oğulları Hasan, Şükrü, sıradaki türküyle annemizi selamlamak istiyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bizimle beraber uzun yılları olsun inşallah. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diye yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. Bizler de Hafize Hanım'ın kayınvalidesinin doğum gününü kutluyoruz. 81. yaşına basmış. Sağlık diliyoruz bizler de. Vesile Feyim de yazdı. Merhabalar Bedriye Hanım. Ben Gulam Abodadan Vesile Feyim. Sizin devamlı dinleyiciniz. Sizin aracılığınızla Zaritsa'dan Nebat ablamı Güvelsi Tuncay'ın doğum gününü kutluyorum ve mutlu olsun, nice mutlu yıllara. Kızı Aygül yazmışken dostlarımı da Çereşa'dan Yılmaz Balaban, Popova'dan Şahsine Aliyeva, Brestuvena'dan Sebile ablamı, Boyan'dan Vesile, eşi Hüseyin, Dragomuş'tan Emine anneyi ve bütün beni tanıyanları Ruino'dan Zeyniş Kuş ablama gitsin. Sıradaki türkü ve Zeyniş ablama çok geçmiş olsun. Allah şifa versin hepsine. Krivina'dan Hüsmen'e de gitsin. Kırzali'den Kadriye Koç ve bütün dinleyenlere Zeyniş Kuş ablamın torununa da gitsin diye yazmış. Ve son mesajımız Salihe Yakup'tan geldi. Merhabalar Boyul köyünden Salihe ablam. Bugün Dulovo ve Silistra'da acilde çalışan doktorların hepsine teşekkür ederim ve onları sıradaki türküyle selamlamak istiyorum diye yazmış Salihe Yakup. Son türkümüz onlar için de gelecek ve bir dahaki buluşmamıza kadar huzurunuzdan Adem Bayraktar'ın söylediği "Bağ vardım, bağ budanmış" türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalan.

0: Burası Bulgaristan Ulusal Radyosu.
1: Değerli dinleyiciler, Kırcaali'den FM 90.0 ve Şumen vericisinden 104.3 frekansından Türkçe yayınımıza başlıyoruz.
2: İyi akşamlar değerli Bulgaristan Radyosu dinleyicileri. 4 Mayıs 2026 tarihli akşam yayınımızda önce haberleri, ardından günün getirdikleri programını ve devamında haftaya başlarken programının dinleyici kısmının tekrarını dinleyebilirsiniz. Bulgaristan Radyosu Haber Merkezi'nce hazırlanan bülteni aktarıyoruz. Stüdyoda ben Bedriye Halis. Önce bazı haber başlıkları. Cuma gününe kadar Radev Başkanlığı'nda olağan hükümetin kurulması bekleniyor. Yargı reformu süresinin uzatılmasına ilişkin Avrupa Birliği ile anlaşma sağlandı. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, dikey gaz koridoru stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı. Bulgaristan ile Türkiye, Karadeniz Otoyolu inşasını görüştü. Şimdi haberlerin detayları. Bulgaristan'da Cuma günü Rumen Radev Başkanlığı'nda olağan hükümetin olması bekleniyor. İlerici Bulgaristan kabinesinde 3 başbakan yardımcısı olacak. Hükümetin yapısı ve bakanların adları önümüzdeki günlerde açıklanacak. Cumhurbaşkanı İlyana Yotova 52. dönem Halk Meclisi'nde yer alan her 6 partinin gruplarıyla anayasa gereği olan istişareleri salı günü yapacak.
3: За да дам възможност на всеки да каже своето мнение, как ще работи от тук нататък в Народното събрание.
2: Herkese bundan sonra Halk Meclisi'nde nasıl çalışacağına, mevcut bütçe tasarısıyla mı yoksa yeni projeyle devam edileceğine, yasama programları ve önceliklerinin ne olacağına dair görüşünü dile getirme imkanını vermek gerekir, sözlerini kullandı Yotova. Cumhurbaşkanı istişare görüşmelerini müteakip hükümet kurma yetkisini verecek. İstişarelerin ardından Cumhurbaşkanı'nın hükümet kurma yetkisini ilerici Bulgaristan'ın başbakan adayı olan Rumen Radev'e tevdi etmesi gerekiyor. Radev'in yetkiyi Perşembe günü alıp hemen yerine getirilmiş olarak iade etmesi bekleniyor. Hükümetin yapısı ve terkibini oluşturmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Zira Bulgaristan vatandaşları tek başına kabine kurmak konusunda bize güven oyu verdi. Kişisel nitelikler ve ilgili bakanlık görevi gerekliliklerinin en iyi şekilde bir araya getirmeye gayret gösteriyoruz dedi Radev. Bulgaristan'ın 107. hükümetinde yer alacak kişilere ilişkin görüşmelerin son aşamasına gelindiği bildirildi. Rumen Radev'in haftanın sonunda hükümet teklifini Halk Meclisi'nin onayına sunması, onay üzerine bakanların yemin ederek ülkenin yönetimini geçici hükümetten devralması bekleniyor. İlerici Bulgaristan'dan Anton Kutev, BNR'ye konuşurken şunları belirtti. Cuma gününe kadar olmasını bekliyorum. Kesin sürelere ilişkin söz Radev'e ait. Fakat ben hazırlıkların tempolarına bakarak bu hafta içinde hükümetin olacağını düşünüyorum dedi ilerici Bulgaristan'dan Anton Kutev. Geçici hükümet yolsuzlukla mücadele mevzuatının onaylanması süresinin uzatılmasına ilişkin Avrupa Birliği Komisyonu ile yeni anlaşma sağladı. Geçici hükümet başkanı Andrei Gyurov'un öne sürdüğü gibi bu şekilde Bulgaristan'ın toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında tahsis edilen parayı kaybetmesi tehlikesi ortadan kaldırılacak. Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu'nun kurulması ve başsavcının araştırılması koşulu plan kapsamında yapılan ikinci ve üçüncü ödemeden dördüncü ve beşinci ödemeye yani 31 Ağustos tarihine kaydırıldı. Bulgaristan'ın toparlanma ve sürdürülebilirlik planı kapsamında tahsis edilen milyonları kaybetmemesi için yolsuzluğa karşı uygulanması gereken reform süresi 4 Mayıs tarihinde dolmasına rağmen Brüksel reform metinlerinin geçici hükümet tarafından onaylanmasını olumlu bir sinyal olarak algıladı. Başbakan yardımcısı Maria Nedina, bu sayede Bulgaristan'ın 2,9 milyar avrodan yararlanma imkanını koruduğunu öne sürdü. Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu 8. zirvesi kapsamında gerçekleştirilen dikey gaz koridorunun bölgesel enerji güvenliğine olan etkisi konulu panelde konuşan Cumhurbaşkanı İlyana Yotova, dikey gaz koridorunun Avrupa'nın enerji güvenliği açısından stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, ekonomik faydalarının yanı sıra projenin ciddi jeopolitik araştırmalar ve askeri çatışmaların yaşandığı bir dönemde siyasi önem de taşıdığını vurguladı. Dikey gaz koridorunun rolünün ele alındığı görüşmelere Yunanistan, Moldova, Ukrayna, Sırbistan ve Romanya'dan devlet ve hükümet temsilcileri de katıldı. Projenin Güneydoğu, Doğu ve Orta Avrupa'da doğal gaz arz güvenliğini sağlamaya ve kaynak çeşitliliğini artırmaya yönelik stratejik bir girişim olduğu belirtildi. Konuşmasında Cumhurbaşkanı Yotova, Bulgar Transgaz şirketinin bölgede gaz iletim altyapısının sürdürülebilir şekilde genişletilmesi fikrinin öncülerinden biri olduğunu vurguladı. Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Nikolay Naydenov, İstanbul'da düzenlenen 17. ITS Avrupa Kongresi 2026'ya katıldı. Mobilite ve ulaşım alanında önemli bir organizasyon olan kongre kapsamında Naydenov, Türkiye Ulaştırma Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Sayan ile bir araya geldi. Görüşmede Bulgaristan ile Türkiye arasında altyapı alanındaki işbirliğinin genişletilmesi ele alındı. Taraflar güney-kuzey ekseninde ulaşım kapasitesiyle bağlantının artırılması amacıyla Karadeniz Otoyolu Projesi'nin sunduğu imkanlar doğrultusunda işbirliğinin derinleştirilmesine hazır olduklarını belirtti. BGNS haberine göre Bölgesel Kalkınma ve Bayındırlık Bakanı Nikolay Naydenov ayrıca Kuzey Marmara Otoyolu inşaatını üstlenen konsorsiyumun CEO'su Mehmet Turhan ve ekibiyle de görüşme gerçekleştirdi. BTA'nın haberine göre Mali Konsey Bulgaristan'daki yeni olağan hükümete sabit oranlı verginin korunmasını ve 2026 yılı bütçesinde harcamaların sınırlandırılmasını önerdi. Konsey tarafından yayımlanan belgeye göre düşük vergi oranları Bulgaristan için avantaj olmaya devam ederken bütçe gelirleri de iyi bir hızla artıyor. Fakat harcama kısmında sorunlar mevcut. Bu kapsamda maaş ve emekli aylıklarına yönelik otomatik artışların özellikle İçişleri Bakanlığı'nda kaldırılmasını öneren konsey, bu tür artışların enflasyonu arttırdığına dikkat çekti. Mali konsey ayrıca tüm çalışanlar için kamu memurları dahil sosyal güvenlik yükünün eşitlenmesini, benzer görevleri bulunan kurumların yeniden yapılandırılmasını, örneğin bakanlık sayısının azaltılmasını önerdi. Emeklilik yaşına ulaşan çalışanların işten ayrılması da harcamaların sınırlandırılmasına yönelik önlemler arasında yer alıyor. 2025 yılı için bütçe açığının gayri safi yurt içi hasılanın %3,5'i seviyesinde olduğu, bu oranın istikrar paktında öngörülen %3'lük sınırı aştığı belirtilirken açığın başlıca nedenleri arasında artan sosyal harcamalar ile maaşların yer aldığı ve bunun enflasyon üzerindeki baskıyı arttırdığı kaydedildi. Geçici hükümetten İçişleri Bakanı Emil Deçef'in başını çektiği bir bakanlık heyeti çalışma ziyareti için ABD'de bulunuyor. İçişleri Bakanlığı basın merkezinden yapılan açıklamada ABD İç Güvenlik Bakanlığı ve ABD Adalet Bakanlığı'nda ayrıca ABD Hava Kuvvetleri Özel Soruşturmalar Ofisi ve diğer Amerikan kurum ve ajanslarında görüşmelerin gerçekleştirildiği bildirildi. Görüşmelerde özellikle terörle mücadele, sınır güvenliği ve göç olmak üzere güvenlik alanında mükemmel ikili işbirliğinin yürütüldüğü vurgulandı. Bulgar heyeti ayrıca ülkemizin ABD vize muafiyet programına katılım sürecinin uygulanması ve tamamlanmasında kaydettiği önemli ilerlemeyi öne sürdü. Smolyan Pamporovo ana yolu Raykovski Livadi mevkiinde meydana gelen geniş çaplı toprak kayması nedeniyle 4. gündür trafiğe kapalı olmaya devam ediyor. Yoğun kar erimesi ve düşen yağışlar üzerine başlayan heyelan sonucu 5 dekarlık alanda yayılan dev toprak kütlelerinin kayması, su ile kanalizasyon ve elektrik ile gaz nakil şebekelerinin bazı bölümlerini tahrip etmesinin ardından bölgede afet durumu ilan edildi. trafiğin son derece yoğun olduğu Smolensk-Pamporovo yolunun erkenden kapatılması sayesinde ağır neticelerin yaşanması önlendi. Gerekli jeolojik araştırmaları yapacak olan uzmanların sahaya girişinin henüz mümkün olmadığı bildirildi. Yol Altyapısı Ajansı Smolensk İl Başkanı Marin Kuşev, heyelan yerindeki devriye görevlilerinin patlamayı andıran sesler duyduklarını ve bunun hala hafif hareketlerin olduğu anlamına geldiğini belirtti. Smolensk valisi Zarko Marinov ise Meteorolojik Denetim Devlet Ajansı'na yazı gönderecekleri ve baraj suyunun sızıp topraktaki rutubeti aşırı derecede artırarak heyelana yol açmış olmasının ihtimallerin dışında bırakılması için teferruatlı incelemelerin yapılmasını takip edeceklerini belirtti. Bütün bölgede gerekli incelemeler yapılmadan heyelanın çevresinde yol güzergahının gündemde olmadığını belirten Smolensk valisi, Stoykite ve Rojen'den geçen iki güzergahın güvenliğinin sağlanacağını söyledi. Kapitan Andreeva sınır kapısında Türkiye yönüne giden yük araçları için trafik yoğun. Diğer tüm sınır kapıları ve geçiş noktalarında trafik normal seyrediyor. Rusya, Gürgevo sınır geçişinde Tuna Nehri üzerindeki köprünün Bulgaristan kısmında yapılan onarım çalışmaları nedeniyle trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanıyor. Trafik polisi tarafından verilen bilgiye göre son 24 saatte ülkenin farklı yerlerinde meydana gelen ağır trafik kazalarında toplam 21 kişi yaralandı, 1 kişi hayatını kaybetti. Yangın güvenliği ve sivil savunma verilerine göre ise son bir günde toplam 38 yangın söndürüldü, 1 kişi yaralandı. Vratsa'ya bağlı Lesura köyünde bir evde çıkan yangında 76 yaşında bir kadın elleri ve yüzünde yanıklarla kurtuldu. Son günde hava sıcaklığındaki sert düşüş ülkedeki meyve ağaçlarını olumsuz etkiledi. Meyve ve sebze yetiştiricileri odası bazı bölgelerde ekinlerin %50'ye varan oranda donduğuna dair alarm verdi. Oda tarafından yapılan açıklamada oluşan kriz durumunun hilecilik ve spekülasyona yol açtığı uyarısı yapıldı. Küstendil bölgesinde meyve ağaçlarının yarısı dondu. Stara Zagora ilinde de ağaçların yaklaşık %10'u soğuktan zarar gördü. Blagoevgrad bölgesi ve Sofya ilinde de ürün hasadı açısından ciddi hasar oluştu. Bu bölgelerde hava sıcaklığının 5 saatten uzun süreliğine sıfırın altında 2 ve sıfırın altında 3 derecenin, yer yer ise sıfırın altında 7 ve 8 derecenin altına inmesinin geleneksel koruma önlemlerini etkisiz kıldığını öne süren bahçe sahipleri, bu durumun Bulgar malı ve ithal olan meyve ve sebzelerin fiyatlarını deki farkı daha da arttıracağına dair uyarıyorlar. Momçilgrad Belediye Başkanlığı tarafından her yıl 5 Mayıs'ı Aziz Georgi Yortusu ve Hıdrellez Bayramı'nın kutlandığı 6 Mayıs'a bağlayan gece dambalı şifalı su kaynağına akın edenlerin karşılanması için gerekli organizasyonu sağladığı açıklandı. Açıklamada halkın inanışına göre tam bu gecede kayalardan çıkan suyun şifalı güç kazandığı ve kekemelik, felç, egzama gibi çeşitli hastalıklara iyi geldiğine inanıldığı belirtildi. Belediye Başkanlığı tarafından BTA'ya belirtildiği gibi Hıdrellez Gecesi mucizesine olan ilginin artarak devam ettiği için bu yıl dambalı ziyaretçilerinin geçen yıldan daha fazla olması ve yurdun çeşitli köşelerinden olduğu gibi komşu Türkiye ve Yunanistan'dan da şifa arayan ziyaretçilerin beklendiği belirtildi. Ziyaretçi güvenliğinin ve gerekli şartların sağlanması için yörede temizlik ve ot biçme çalışmaları, kenelere karşı ilaçlama yapıldı. Gecenin seyrine ilişkin organizasyon planı hazırlandı. Hava durumu. Salı günü güneşli hava etkili olacak. Bulgaristan'ın doğusunda bulutluluk zaman zaman artacak. Sabah saatlerinde en düşük hava sıcaklığı 2 ila 7 derece arasında. Gün içinde en yüksek hava sıcaklığı ise 20 ile 25 derece arasında olacak. Dağlık yerlerde güneşli hava etkili olacak. Öğle saatlerinde ve öğleden sonra bulutluluk zaman zaman artacak ve yer yer hafif yağışlar düşecek. En yüksek hava sıcaklığı 1200 metrede 12, 2000 metrelik rakımda ise 5 25 derece civarında olacak. Karadeniz'de de güneş yüzünü gösterecek. En yüksek sıcaklıklar 13 ile 15 derece arasında. Deniz suyu sıcaklığı 12-13 derece olacak. Haberleri dinlediniz. Yayınımız devam ediyor.
4: Günün getirdikleri.
5: Günün getirdikleri.
2: Haberlerin ardından akşam yayınımız günün getirdikleri programıyla devam ediyor. Rejide ses yönetmeni arkadaşımız Willy Glubov ile çalışıyoruz bu akşam. Onun adına da merhabalar. Değerli dinleyiciler, haber bülteninde yer almayan ancak önemli olduğuna inandığımız ve sizlerle paylaşmak istediğimiz bazı haberlerimiz olacak önümüzdeki dakikalarda. İlk haberimizde maaş ve emekli maaşlarında kesintiye gidilmemeli çağrısında bulunan Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Hasan Ademov'a kulak vereceğiz. Devamında ise Bulgaristan'da genç istihdamı Avrupa Birliği'nin en düşük seviyeleri arasında diyerek konu hakkında detaylar paylaşacağız. Hiçbir yere ayrılmayın.

Değerli dinleyiciler, Nova TV'ye konuşan Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı Hasan Ademov, Cumhurbaşkanı Rumen Radev liderliğinde kurulacak olan hükümetin sosyal ortaklarla birlikte uzun vadeli gelir politikası programı hazırlaması gerekiyor. Sosyal ödemelerin korunması gerekiyor ifadelerini kullandı. Bulgaristan'ın iş gücü alanında eşitsizliklerin en yüksek olduğu ülkeler arasında yer aldığını vurgulayan Ademov, çalışan yoksullar olgusunun nedenlerinden birinin geçici sosyal artışların değil, yapısal gelir adaletsizliğinin olduğunu ifade etti. Geçici hükümette Çalışma ve Sosyal Politika Bakanı'na göre kamu yönetiminde olası personel azaltılmalarından önce kapsamlı bir analiz yapılması gerekiyor. Enflasyonun çevremizde yaşanan gelişmelerin sonucu olduğunu belirten Ademov, enflasyonun para dağıtılarak kontrol altına alınması zor sözlerini kullandı.

Değerli dinleyiciler, Bulgaristan'da 20 ila 29 yaş grubunda istihdam oranı 2025 itibarıyla %52,7 seviyesinde kalarak Avrupa Birliği ortalaması olan %65,6'nın belirgin şekilde altında ve düşüş eğilimini sürdürüyor. Ancak işverenler kronik iş gücü eksikliğine dikkat çekmeye devam ediyor. Adrian Nikolov tarafından Piyasa Ekonomisi Enstitüsü için hazırlanan ve ime.bg sitesinde yayımlanan analize göre sorunun temelinde gençlerin eğitimden istihdama geçiş şeklinde yatıyor. Birçok Avrupa ekonomisinde gençlerin yarı zamanlı çalışması, ücretli stajlara katılması veya işverenlerle bağlantılı eğitim programlarında yer alması yaygın bir uygulamayken, Bulgaristan'da 15 ila 29 yaş grubunda hem okuyup hem çalışanların oranı sadece %3,1 seviyesinde ki bu oran Avrupa Birliği genelinde %11,6 olarak kayıtlara geçmiştir. Örneğin Hollanda'da söz konusu oran %36,4, Almanya'da ise %19 seviyesindedir. Analiz uzmanı sorunun hem yüksek öğretimde hem de mesleki eğitimde net bir şekilde göründüğünü vurguladı.

0: Ve böylece değerli dinleyiciler, günün getirdikleri programının sonuna geldik. Akşam yayınımız bugün yayınlanan Haftaya Başlarken programının dinleyici kısmının tekrarıyla devam ediyor.
1: Bulgaristan Ulusal Radyosu'nu dinliyorsunuz. Yayınımız devam ediyor.
0: Haftaya Başlarken programı siz değerli dinleyicilerimize ayırdığımız özel bölümle devam ediyor. Elimde bir mektup var, sizden gelen mesajlar var. Daha Perşembe günü yayın sonrası gelen mesajlardan başlayarak her birini okumaya gayret edeceğim, çalışacağım. Ancak ondan önce dinleyicimiz bağlandı. Hemen alalım. İyi günler. Alo.
2: Sağ olun.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
2: İyi günler.
0: İyi günler.
2: Ben Silistra Sancağı'ndan, Zarifça Köyü'nden Nebahat ablanız. Nasılsın kızım Bedriye?
0: Çok teşekkür ederiz Nebahat Hanım. Bizler ekip olarak çok iyiyiz. İnşallah siz de iyisinizdir.
2: İyi. Sizin sesinizi işitmek daha da iyi oluyoruz.
0: Sağ olun.
2: İlk önce ekibinize çok selamlar. Zarifça'dan, Nebahat ablanızdan kucak dolusu.
0: Aleyküm selam. Sağ olun. Buyurun.
2: Ben şimdi isteyeyim, 30 Nisan'da güveğimin doğum günü vardı. Yayına bağlanamadım. Şimdi isteyeyim bugün selamlayın.
0: Tabii, buyurun.
2: Darılır bana sonra.
0: Darılmaz darılmaz ama selamlayın.
2: Zebil köyünden güvem Tuncay'ı, kızım Aygül'ü, torunum Tuna'yı isteyeyim. Boyan köyünden de Vesle teyzenin oğlunun da vardı fedailin o günü. Onu da isteyen Vesle teyzeyi, fedaili Hüseyin ağabeyimi, belki de dostuma fazla.
0: Evet. Sizi tanıyan herkes için.
2: Brestoyen'i de Sebe teyzeyi, Golamova'dan Vesle teyzeyi, Lıvina'dan Maziz teyzeyi, Diço'dan Meryem teyzeyi, Burgaz bölgesinden Çereşe'den Yılmaz Balaban kardeşimi, Ruyen bölgesinden de Dobromir Kamil kardeşimi, bana yok mu diyenlere de gelsin benim sonsuz selamlarım. İyi günleriniz olsun, hayırlı işleriniz. Hoşça ve dostça kalın kızım Bedriyem, Şevkiyem, İmren'im, hepsinize çok selamlar.
0: Teşekkür ettik. Selamlar, sevgiler bizden de Nebahat Hanım size. Tuncay Bey'in geçmiş doğum gününü buradan kutlamış olduk. Nebahat Hanım'ın damadı ve böyle az önce isimlerini sıraladı. Herkesi kutladık. Hemen diğer dinleyicimizi alıyoruz. İyi günler.
3: İyi günler. Silistra Sancağı'nın Huynu Köyü'nden Şevket Ahmet.
0: Hoş geldiniz Şevket Bey. Nasılsınız?
3: Hoş bulduk. Nasılsınız Bedriye Hanım? İyi misiniz?
0: Çok şükür iyi. Sağ olun. İnşallah sizler de iyisinizdir.
3: Biz de iyi. Dön hastalanıyoruz. Dön acı düzeliyoruz. Öyle.
0: Öyle olacak. Önemli olan böyle hastalıkları çabuk atlatalım.
3: Öyle. Şimdi selamlamak isteyelim.
0: Evet.
3: Anamı.
0: Evet.
3: Bugün hastaneden çıktı, Dulu Hastanesi'nden.
0: Geçmiş olsun.
3: Operasyon oldu. İyi şey etti. Bugün de gelir eve. Onu selamlamak isteyelim. Bingül Tahir. Biz çocuğu Şevket, kızı Ümügül, en küçük çocuğu da Şerif. Sıradan türküyle selamlarsanız çok memnun oluruz Bedriye Hanım.
0: Tabii
3: hadi
0: ki.
3: İyi günler size de.
0: Sağ olun. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Biz de size tekrar büyük geçmiş olsun diyoruz. Gözünüz aydın diyoruz. Bugün ananıza kavuşacaksınız. Allah tekrar hastalık vermesin inşallah diyoruz ve böyle sağlık diliyoruz. Hem Şevket Bey size hem de böyle bütün ailenize. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
4: Bedriye Hanım, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz Kamil Bey, nasılsınız?
4: İyiyim.
0: Buyurun.
4: Siz neredesiniz?
0: Sağ olun, bizler de iyiyiz. Dobromir'de de inşallah herkes çok iyidir.
4: Ya. Şimdi ben şimdi isteyeyim selamlama.
0: Evet.
4: Dobromir'den Çekertalka'yı, Butetka'yı benim.
0: Evet.
4: Bir de Muhtar'ı isteyeyim selamlama.
0: Tabii, buyurun selamlayın.
4: Sonra isteyeyim Zarısı'dan Nebahat ablama, Çeleşe'den en sevdiğim Çeleşe'den Elmaz Bey selamlarını isterim.
0: Olur tabii ki.
4: Ya.
0: Oldu, teşekkür ediyoruz Kamil Bey. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz tüm Dobramir'e ve Kamil Bey'in böyle selamladığı isimlere tabii ki. Hemen diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
5: İyi günler.
0: Buyurun, sizi tanıyalım.
5: Ben İskerik Belediye Sarısı Selişliköy'ünden.
0: Evet, isminiz?
5: İsmim Nevriye İslam.
0: Buyurun Nevriye Hanım.
5: Bugün eşimin doğum günü var, 70 yaşında oluyor.
0: Evet, maşallah, ismi?
5: İsmi Süleyman Salih.
0: Evet.
5: Ona sağlık, sağlamlık, uzun ömür.
0: İnşallah.
5: Allah onu bizim başımızdan eksik etmesin.
0: Amin.
5: Selamlayanlar kızım Suzan.
0: Evet.
5: Torunum Sude, damat Reyhan.
0: Tamam.
5: Oğullarım Sercan ve Salih ve aileleri. Torunum Sana. Hepsini sağlık, sağlamlık, uzun ömür diliyoruz ona. Size de işinizde başarılar.
0: Teşekkür ediyoruz Nevriye Hanım. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Biz de ekip olarak tüm ailenize ve 70. yaşını kutlayan Süleyman Bey'e de sizin dediğiniz gibi sağlık diliyoruz. Hem ona hem Nevriye Hanım, size, bütün ailenize ve birlikte daha nice doğum günleri kutlayın diyoruz. İlk türkümüz sizler için de gelecek. Diğer dinleyicimizi aldık. İyi günler.
6: İyi günler efendim.
0: Buyurun Osman Bey, nasılsınız?
6: İyisin Bediye Hanım. Sizler nasılsınız?
0: Sağ olun, bizler de iyiyiz. Buyurun.
6: Ben bugün yeğenime selamlamak istedim.
0: Tabii.
6: Yeğenim benim var Türkiye'de.
0: Evet.
6: Ebru Gündeş.
0: Efendim?
6: Ebru Gündeş'i. O benim yeğenim sayılır.
0: Tamam, selamlayalım. Oldu Osman Bey.
6: İzzet Altınmeşe, o da benim dayım sayılır.
0: Evet.
6: İkisine gitsin.
0: Gitsin Osman Bey. Teşekkür ediyoruz. Selamlar, sevgiler gönderiyoruz size de. Ve elimde bir mektup var. Hemen mektubu okumak istiyorum ve ardından türkümüzü dinleteceğiz. Mektup nereden mi geliyor? Hemen okuyorum ve anlayacağız. Selam Sofya Radyosu'nda çalışanlar, ben Şumen Köyü Suşina'dan Sabriye Osmanova. Ben sizin yayınlarınızı hiç kaçırmadan dinliyorum ve beğeniyorum. Benim oğlum Osman, onun oğlu Emir'in. Onun bugün doğum günü var, 4 Mayıs'ta. Onu kutlamak istiyorum. İyi ki doğdun, iyi ki varsın, doğum günün kutlu olsun. İki kardeşi var, Umut ve Elif, anası Ceylan, Danimarka'da çalışan büyük oğlu Mustafa, eşi Ayşe, torunlarım Burçin, Deniz, Gülçin, onları da selamlamak istiyorum ve okullarında başarılar diliyorum. Eşim Şaban, oğlum Şaban, kızım Şenay, eşi Sezay, kızı Miray ve Nilay var. Banova'da oturan dönüşülerim Niyazi, eşi Sabriye, Tırgoviç'te de oturan oğlu Ercan, eşi Aysel, torunu Aleyna, Sretkuvvet'te oturan Rufi, eşi Fatma, onlara da gitsin bu türkü diye yazmış. Sizden bir ricam var, pazartesi öğle yayınında bekleyeceğim. Radyo çalışanlarına ayrı ayrı selamlar ederim demiş. Selamlarınızı aldık ve bizler de bugün Emir'in doğum gününü kutluyoruz. Ona ve tüm ailenize sağlık diliyoruz ve ilk güzel türkümüzle sizleri de selamlıyoruz. Nazif Adem söylüyor. Ne istersin hala benden? Ne istersin nazlım benden diyor.

Bu güzel türkümüzün ardından hemen mesajlara geliş sırasına göre başlıyorum. Perşembe günü yayın sonrası gelmiş. Bu mesajımız Ayşe Süleyman yazmış. Merhabalar Bulgaristan Radyosu'nda çalışan güzel dostlar. Sizlere yağmur öncesi çekilen çiçeklerimin resimlerini gönderiyorum. Ve bugün yeni kurulan parlamentoda yemin eden vekillerimize hayırlı çalışmalar diliyorum. Sözlerinde durmalarını temenni ediyorum.

0: Cennetlere gitsin keman sesli Kadri ablamın türküsü. Hoşça kalın, sağlıklı kalın, Allah'a emanet olun demiş. Teşekkür ediyoruz. Yusuf bize yazmış perşembe akşamı. Merhaba, ben Yusuf. Benim bir tanecik yarimi, eşim Sema'yı selamlamak istiyorum. Onu çok seviyorum diye yazmış. Böyle kısa, öz, net bir şekilde Yusuf Sema'yı seviyor, biricik eşini. Ne güzel, hep böyle birbirinize sevgi dolu sözler söyleyin. Radyo aracılığıyla da olur tabii ki. Nuran Ahmet bize cuma günü yazmış. Merhabalar, ben Ruyna köyünden Nuran Ahmet. Bugün kayınvalidemin doğum gününü kutluyoruz, ailecek selamlamak istiyoruz. Eşim Ferhat, yengem Meliha, abim Matem ve kayınvalidemin torunları Meltem ve Melek. Annemiz Remziye, kayınvalidem 40 seneden beri tren yolunda sinyal veren görevli olarak çalışıyor. Sıradaki türküyle selamlamak istiyoruz. Uzun uzun ömürler dileriz. 40 sene daha başımızdan Allah eksik etmesin. Çok selamlar ederiz. Kayınvalidemin adı Bilser. Bilser Hanım, biz de sizin doğum gününü, geçmiş doğum gününüzü kutluyoruz ve bu sevgi dolu ailede daha nice doğum günleri kutlayın. Sağlıkla inşallah. Zeyniş Kuş bize cuma günü yazmış. Sayın sevdiğim ve hiç kaçırmadan seve seve dinlediğim Sofya Radyosu ve tatlı dilli bizlere güzel programlar sunan sunucularım. 1 Mayıs Emekçiler Gününüz kutlu olsun diyorum ve daha nice güzel yayınlara imza atmanızı diliyorum. Bugün benim torunum Birkan'ımın doğum günü var. Kendisi oğul baba Fransa devletinde çalışıyorlar. Hasret var, özlem var ve bu gurbetin adı batası, yürekleri dağılıyor ama yapacak bir şey yok canlarım. Öncelikle ben babaannesi, anası Sevginar, kardeşi Bilge ve yeğeni Almira'dan iyi ki varsın evladım, iyi ki bizim her şeyimizsin, seni çok çok seviyoruz. Doğum günün kutlu olsun ve nice nice sağlıklı, huzurlu, mutlu yıllara inşallah diyoruz. Baban Yücel'e ve sana sonsuz saygı ve sevgi selamlarımızı gönderiyoruz. Mutlu günler, iyi yayınlar sevgili sunucularıma diye yazmış Zeyniş Hanım. Bizler de Birkan'ın doğum gününü kutluyoruz. Sağlık diliyoruz tüm ailenize diyoruz. Ve hemen bir dinleyicimiz var. Bağlayalım. İyi günler.
1: İyi günler Bedra abla.
0: Hoş
1: geldin.
0: Hoş geldiniz Aynur Hanım.
1: Hoş bulduk Bedra abla. Ben isteyeyim seni en yaşlı annemi selamlama. O Korsan kendisi 90 yaşına girdi cumartesi günü. Sırada Türk'e ona gitsin. Adı Azme. Azmenge.
0: Azme.
1: Ya.
0: Tamam.
1: Çocuğu Ramiz.
0: Evet.
1: Anasına Obako. Ramiz Agam. O tamam. Sırada Türk'e onlara gitsin.
0: Gitsin Aydın Hanım.
1: İyi günler size de.
0: İyi günler.
1: 90 yaşında.
0: İyi günler, selamlar, sevgiler Aynur Hanım. Azme Hanım 90 yaşında olmuş. Allah daha nice uzun, sağlıklı yıllar nasip eder inşallah. Ve yine böyle seneye yine kutlayalım diyorum. Böyle radyo aracılığıyla Azme Hanım'a ve ailesine sağlık diliyoruz. Bir mesaj daha ve ardından belki türkümüzü dinleteceğiz. Ayla Hanım bize cuma günü yazmış. Merhabalar. Kuzenim Gamze'yi, ablam Anife'yi, eniştem Gürses'i selamlamak istiyorum. Dulovo Belediyesi'ne Vodno Köyü'nden selamlar olsun. Onları seviyorum. Ayla bende diye yazmış. Sıradaki türkümüz sizler için de gelecek. Bir mesaj ve hemen ardından türkümüzü dinletiyor olacağız. Muhammed Esat Durlanık bize cumartesi günü mail adresimize turkish@benere.bg adresimize yazmış. 3 Mayıs tarihi sabah programını beğendim. Çok güzel türküler sesledik. Allah hepinizden razı olsun. 100 puan veriyorum. Diyeceğim tek kelime mükemmel olmuş. Öğle yayınlarını hep sesliyorum. Çok güzel olmuş. Eskiden 2015 senesinde uzun zamandan beri duymadığım bir türkü vardı. Kamber Ahmetoğlu'nun sesinden Bırak Be Zalim Bırak. Öğlen programlarında dinletirseniz memnun olurum. Varsın gitsin Kırcali'den Kadriye Koç, Sevkan Ozan ve ailesine, Stremti Köyü'nden Gülçeray Girgin, eşi Beysim Girgin, Kırcali Krumovgrad'ın köylerinden onlarla beraber kahvelerimizi yudumluyoruz. Gülçeray Girgin teyzenin annesi Durdu teyzeye gelsin. Dragomuş Köyü'nden Emine anneye geçmiş olsun dileklerimi iletirseniz memnun olurum. Aysel Hasanova, Royak Köyü'nden Raziye Fazlıyeva, Gülçeray Girgin teyzenin kızı Sibel Girgin oğlu Salih Girgin, Livino köyünden Muazzez teyze, Zarita köyünden Nebat teyze, Okorç köyünden Aynur abla, Nebibe Ramadan, Sebile Ramadan teyze ve

Uğur Ekin abiye, Şumen Boyan köyünden Vesile teyze ve Gulamugradiş'te köyünden Gülizar Çakarova, Kalbi Ali Osmanova teyze, Vesile Feyim, Mehmet Razgrat'ın Gulama Vuda köyünden Ali Falcı ve Veli Falcı'ya gelsin. Ayrıca Çankırı'da var 1989 göçmenleri, 1938 ve 1951 göçmenleri, onları da selamlıyorum. Pravda köyünden Naciye teyze ve Eğlen kız kardeşimize de gelsin. Yok mu bana diyenlere gelsin. Çereşe köyünden Yılmaz amcaya gelsin. Akşam yayınında tekrarlarsanız memnun olurum. İsmime yer verirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler. Sizleri severek sesliyorum. Hiç kaçırmadan Çankırı'dan ekibinize kucak dolusu selamlar, sevgiler de gelsin. Ayrıca Sezgin Öngören abi ve babası Mustafa amcaya gelsin. Sezgin Öngören abi Çorlu'dan ve arkadaşım abim Naci Coşkun'a gelsin. Kendisi Şumen şehrinden, sizin yayınlarınıza bağlanan Mustafa amca var ya, onun oğlu Sezgin abi, Allah'a emanet olun. Onları da selamlarsanız memnun olurum. İsmime yer verirseniz sevinirim. Şimdiden teşekkürler demiş. Verdik ve hemen sizi güzel bir türküyle selamlıyoruz. Kadriye Latif söylesin. Ayva çiçek açmış. Yaz mı gelecek?

sıradaki mesajımız Metin İsmail'den pazar günümüze göndermiş. Osman Pazarı Omurtak'tan selamlar, iyi yayınlar. Bulgaristan Radyosu Türkçe Yayınlar Bölümü ekibi 3 Mayıs'ta gerçekleşen Gerlova Bahar Şenliği'ni sizler için görüntüledim. Aramızda sizleri de görmek isterdik. Kotel'a bağlı Yablanova Köyü Gerlova Bahar Şenliği diye göndermiş. Sağ olsun Metin Bey. Hem video hem fotoğraflar çok güzel olmuş. Sayesinde böyle bizler de gitmiş kadar olduk, görmüş kadar olduk. Elleriniz dert görmesin. Bize de gönderdiğiniz için ayrıca teşekkür ediyoruz Metin Bey. Ekip adına selamlar, sevgiler gönderiyoruz. Fatma Raşit, merhaba size. Sofya Radyosu, ben Jelaskovets'ten Fatma. Bugün Sevar'da oturan arkadaşım Zühtiye, Zavet'te oturan arkadaşım Emne. Onları selamlamak istiyorum sıradaki türküyle. Size de sevgiler, saygılar diye yazmış. Teşekkür ediyoruz. Son türkümüzde de sizleri de selamlayacağız. Naime Nazlı Eyüp profilinden, ben Duluvo'nun Oresene köyünden. İsmim Hüsniye ablanız. Bugün benim oğlum Levent'in doğum günü var. 4 Mayıs'ta kendisinin inşaatta çalışıyor. Ona sağlık, sağlamlık, uzun ömür dileriz. Sıradaki türküyle selamlarsanız çok memnun kalırız. Selamlayanlar ben anası, babası Zifullah, abisi Dinçer, yengesi Şengül, ablası Meral ve yeğeni Sezen. Bu selamlar sizlere de gitsin, sizi hiç kaçırmadan dinliyoruz diye yazmışlar. Levent'in doğum gününü bizler de kutluyoruz, sağlık diliyoruz. İşinde de kazasız belasız başarılar diliyoruz. Ömer Ömer profilinden gelen mesaj, günaydın olsun size sıcak güneşli bir sabahtan. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerimize olsun sayın radyo çalışanları ve dinleyenleri. Ben İsperik Belediyesi'ne bağlı Staroselişte'den Ömer Gafur. Biraz selamlama yapalım. Bugün 4 Mayıs Pazartesi, köyden Süleyman Yahov dayım ile Baysa ablamın doğum günleri var ve Dilber ablam ile Mehmet abimin evlilik yıl dönümü. 8'i Cuma Münever yengemin doğum günü, 9'u Cumartesi Ludogorets'ten Sevgin Hasan eniştemin doğum günü ve 10'u Pazar Yablanova'dan Arif arkadaşımın doğum günü. Doğum gününüz ve evlilik yıl dönümünüz kutlu olsun. Allah hayırlara vesile etsin. Sıradaki şarkıyla onlara gelsin ve ayrıca Rıza amcama, Gülşen yengeme ve Nevriye yengeme de gelsin. İyi günler, Allah'a emanet olun diye yazmış Ömer Bey. Teşekkür ediyoruz. Kerim Ahmet, iyi günler sevgili Ulusal Radyo çalışanları. Ben Razgrad'ın Ozarovo köyünden devam. Devamlı dinleyiciniz Kerim Ahmet. İsperik'e bağlı Dragomuş köyünde oturan Emine teyzeyi çok büyük geçmiş olsun ileteceğim. O şu anda hastanede, Allah ona tez acil şifalar versin. Çabuk iyileşmesini dileriz. Sizlerle görüşmeye devam etsin. Onun sıradaki türküyle selamlıyor Kerim Bey. Bizler de tekrar geçmiş olsun diyoruz. Hafize Hasan Ahmedovi profilinden iyi günler sayın Sofya Radyosu. Ben Kotel'a bağlı Ostra Mugila köyünden Hafize. Ben bugün kayınvalide 81. yaş gününü kutlamak istiyorum. Ona sağlık, hoşluk dolu bir yıl geçirmesini diliyorum. Bayrama Bursa'dan torunlarını da bekliyoruz. Biz gelinleri Vildan, ben oğulları Hasan, Şükrü, sıradaki türküyle annemizi selamlamak istiyoruz. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bizimle beraber uzun yılları olsun inşallah. Hoşça kalın, sağlıkla kalın diye yazmışlar. Teşekkür ediyoruz. Bizler de Hafize Hanım'ın kayınvalidesinin doğum gününü kutluyoruz. 81. yaşına basmış. Sağlık diliyoruz bizler de. Vesile Fehim de yazdı. Merhabalar Bedriye Hanım. Ben Gulyamova'dan Vesile Fehim. Sizin devamlı dinleyiciniz. Sizin aracılığınızla Zaritsa'dan Nebat ablamı Güvelsi Tuncay'ın doğum gününü kutluyorum ve mutlu olsun, nice mutlu yıllara. Kızı Aygül yazmışken dostlarımı da Çereşa'dan Yılmaz Balaban, Popova'dan Şahsine Aliyeva, Brestovene'den Sebile ablamı, Boyan'dan Vesile eşi Hüseyin, Dragomuş'tan Emine anneyi ve bütün beni tanıyanları Ruino'dan Zeyniş Kuş ablama gitsin. Sıradaki türkü ve Zeyniş ablama çok geçmiş olsun. Allah şifa versin hepsine. Krivina'dan Hüsmen'e de gitsin. Kırzali'den Kadriye Koç ve bütün dinleyenlere Zeyniş Kuş ablamın torununa da gitsin diye yazmış. Ve son mesajımız Salih ve Yakup'tan geldi. Merhabalar Boyül köyünden Salih'a ablam. Bugün Dulovo ve Silistra'da acilde çalışan doktorların hepsine teşekkür ederim ve onları sıradaki türküyle selamlamak istiyorum diye yazmış Salih'a Yakup. Son türkümüz onlar için de gelecek ve bir dahaki buluşmamıza kadar huzurunuzdan Adem Bayraktar'ın söylediği "Bağ vardım, bağ budanmış" türküsüyle ayrılıyoruz. Sağlıkla, sevgiyle, gülümsemeyle kalan.